0: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, en değerli haberlerle ilgili bunun da Türkiye rayon yönetimleri, şunakla dünya vaziyeti münasebetlik en iyi şirketlerle ilgili bir ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizden kısa mezmurları tuvalı geçeceğim. Erdoğan bilen Trump yaranda kürülgen ciddiçilik ve Gazze tenişlik musabısı doğrusu da sohbetleşeceğim. Netanyahu bilen Kushner otursa da Gazze'ye kartılgan hücumlar meselesi de fikri okşaşması kökürüldü. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemen'in köpü yokluğun paralel terapiyatları doğrusu da agahlandırdı. Japonya, Amerika, Cenab-ı Kore'ye Japonya müdafiye emkarlıkının ait olur Ahmet'e yekkelikini bildirdi. Ferrari'nin tüncü tok altın 40 milyon dolarlık rekord bağıdı satıldı. Radyo noşu aziz dostlar, emredektanlar bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezmurlarda basalım. Erdoğan bilen Trump İran'da kurulgen ciddiçilik ve Gazze tanışlık musabısı doğrusu da sebatlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilen Amerika Prezidenti Trump telefon sohbeti de rayonluk ciddiçilikle ve Gazze tanışlık musabısı sözü toxtaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington bilen Tehran hükümetleri oturursa da diplomatiya yollarının en yukarı çekte işletilişi gerekliliğini takdirdi. Erdoğan yana İsrailiyanın Filistin zeminindeki yeri kırgınçılık uğraşırın ki Türkiye'nin uzun müddetli sınışlıkka ve Gazze'nin kayıtı kuruşka karatkını kullanışını tekrarladı. Netanyahu bilen Kushner otursa da Gazze'ye kartılgan hücumlar meselesi de fikir okşaşması kökürüldü. Merkezi İsrailiyaga caylaşkan 15. televiziya kanalının haberiga qaraganda İsrailiya baş ministri Benyamin Netanyahu Amerika vekili Jared Kushnerga İsrailiyanın Gazze'de nişanlıq janağı zamin bolgan hareketlerini davomlaştırish niyetinin barlıqını yetkizgen. Kushner bolsa bu hareketlerge qarşı çıkkan. Mazkur sohbet Filistin'in karşılık görüşü hareketi Hamas'ını kuralsızlandırış ve İsrailiyanın rayonundan çekinişini mevcut yağan Amerika kollab atkan Gazze tenişlik planını yolu koyuşku münasebetlik pek okşaşmatıkı kürülgen bir mezgilde elip berildi. Filipin'deki bir tuluk Otter Mektep'te kurallık ucum 104 kişi hayatına ayrıldı. Filipin'nin cenubi'deki Zamboanga şehirde bir okuguçu tarafından elip bir ilgallıkı tahmin kılıngan kurallık ucumda iki okuguçu ve iki hafızlı kadimi hayatına ayrıldı. Filipin'nin cenubi'deki Zamboanga şehirde caylaşkan bir tuluk otur mektepte kurallık ucumuz bürüp destepki merumatla kırganda 4 kişi hayatına ayrıldı, 9 kişi yaralandı. Devletlik Teşfiriş İdarisi'nin bildirişçi ucum ders başlanıştığını sel ilgiri yüzbəgən. Mektepke tapancı bilen kirgen hücumçunun şu mektepten pütürüş aldıdaki okuguçu hikayelike fırız kılınmaqda. Hazırca hücumda iki okuguçu ve iki xevsizlik adımının xızaklıqalıqa cızımlaştırıldı. Dairli hücumunun kilip çıkış sahibini ve mektepteki xevsizlik ölçüklerini netlaşışın tekürüş başladı.

Assalamu alaykum. Angliya dengiz sowda ishlari idorasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Urmuz bo'g'ozida bir paroxotning noma'lum bir jism tarafidan o'qqa tutilganligi, hujum nishonining paroxotning motorxonasi ekanligi bildirildi. Egilinishicha, paroxot xodimlari orasida jonzabon bo'lish va yollanish ahvoli ko'rilgan. Hozircha talafot ko'chirganlarning bir qismi Oman sohil bexatarlik otryadi tarafidan qutqarilmoqda. Navbatda doiralar va qonun ko'lami va tafsilotlarini aniqlash uchun tekshirish olib bormoqda. İsrail armiyası Suriyanın İdlib vilayetindeki erbi aerodromunu bombardıman kıldı. İsrail uruş harpaları Suriyanın şimaldaki İdlib vilayeti yerleşken Abu Zuhur herbi aerodromuna tutkatım hava hücum edip aldı. İsrail armiyası tevi uruş harpaları Suriyanın şimaldaki İdlib vilayetinin şarkı yerleşken taşlanlık Abu Zuhur herbi aerodromunu bombardıman kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemen'de köpü yotun fukralar talafetleri toğısıyla agalandı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşçileri Ali Komisari Volker Türk kayta evi gelip kitap atkan tokunuşlar sebebinden bargan sürü köpü yotun fukralar talafetleri aldı da Yemen'deki ciddiyetçilikten derhal pesayetçi çağırı kaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı 6. Ağustos'tan bu yana hükümetin kontrollüğündeki rayonlarda Osila Groy'un hücumları neticesinde kem digende 17 fukranın hayatının ayrılgalıkını ya ki yerlengalıkını bildirip, kent külümlük tokunuş muhitağa kayta kayıtmaslık doğrusu da agahlandırış beydi. Yapınıya Amerika Cenubi Koreya Yapınıya Mudapi Hemkalıkı'nın ayeti zor ahmetke ya kelekini bildirdi. Yaponiya Davlat Mudofaa ishlari vaziri Shijiro Koizumi Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreya o'rtasidagi xavfsizlik hamkorligining rayonlik tinchlik va muqimlik nuqtasidan xalqaro ahamiyatini saqlab kelayotganligini bildirdi. Koizumining bayonoti Amerika prezidenti Trampning Seul bilan olib borilgan o'rtaq harbiy manevrlarning doirasini kichiklatish qaroridan keyin e'lon qilindi. Ferrari'nin tunji tok atom bo'lagi 40 million dollarlik rekord bahoda sotildi. Ferrari'nin fitillik tok bilan ishlaydigan tunji tifning olaydi nusxasi Kaliforniyada o'tkazilgan xayr-saxovat afrodlarga yordam berish bo'yicha kim ortiq qilib chatish borasida 40 million dollarlik rekord bahoda sotildi. Talabga asosan loyihalangan bu avtomobil kim ortiq qilib sotilgan eng qimmat yangi avtomobil degan nomga erishdi. Bunundan kelgan barliq kirimning ma'rif turlariga ishlatilganligi uqtirildi. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldingizmi?

Radyonoğçu aziz dostlar, hem de Harun Kolçuk Yaşar icrasıdaki Akat Bey'in ayrılığı bilen Tarkan icrasıdaki Kedi icrasıdaki nakşılarını

TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmenleri, bazı cayla buludu ki, insan uladın yaraklaşkandı mı, bu cayla insanın kalbinin yaraklaşmaydı. Bir öğünün tamları, bir yüzünün üstten yolları, yarakladı kalan bir tağdın külengisi, ya ki illa ilgirdin sürülüp gelgen bir nakşı avazı, vakitin içinden ötüp, eslimelerde yaşnaşında umlaştırdı. Suriye Türkmenlerinin hikayesi mi, Halep'nin koçulardan bayır bıçaklığın tağılır geçe, Fırat kırgaklardan Irak coğrafya ile geçe sosulgan aşındak bir musafenin izlerini saklıp gelmekte. Bu musafede küç fakat makam almıştırışlı emez, belki til, nakşa, enene ve eslim ile de bu billi ilip meniştir. Bugünkü programımızda bu esliminin koşaklığa Mersiyelerde saklanan azaplarına ve barlık ayrılışlığa karmayı kelisiyi tutaşkan üç mes ümitlerine kulak salınız. Kenan Dağdı'da kıtınla programımızda bulsun. Suriye Türkmenlerinin yıldızı Türkistan'dan Anadolu ve yakın şarkı sözülgan köçüş ikim işçidi şekillengen. Selçukiyla ve Osmanlı devirden başlap, hele Bayır Bucak, Lazgiye, Hama, Humus, Rakka, Telebiyat ve Demşik ülkelerine yıldız tartkan. Karvanla, koşunla ve küçüle kesişken bu ken medeniyet coğrafyası da Türkmen amlısı özleri yaşayan rayonlarının tesirinde özgücü şive, enene ve müzik şekillerini terakki kıldığı. Bu medeniyet coğlanmasının en küçük merkezlerden biri olan Bayır Bucak'ta tağ, orman ve deniz bilen arlaşıp terakki kıyan turmuş Türkmenlerinin tili ve enenlerine özgüç tüspegen. Suriye Oğuzlarının yani Türkmenlerinin medeniyet hayatı da aile, uruk cemet ve hoşundaçılık münasebetleri ötmüş bilen kelgisi otturuz kurulgan intayın küçük köyrüklerinin biridir. Ağzaki hikayeleri, ballağı ügütülgen sözle, heyit ayemlerde davamlaştırılgan enenele, dastıkallarda tırılgan taamla ve toylarda eğitilgan nakş koşakla, medeniyetinin evlattan evlatka yetkizilişini kapal etkiki kıygan. Köçüş ve mecburi orun özgertiş bilen okşumağan coğrafyayla kadar kalan Türkmenle, yeni de fakat boyumlarını emez, tilini, yemek kültürünü, müzikilerini, aile enenlerini ve arkada kaldığıgan yazılarının eslimlerini mu bile ilip bağlan. Bu vecidin Irakladık ağan bir cay, vakitin ötüşü bilen pekat bir coğrafya buluştun çıkıp, balalıkların, aile hikayelerinin, yiğitlerinin ve yokalgan hayatlarının eslimsi gaylangan. Bu esliminin en küçük toşu uçularının biri müzik idi. Nakşı müzik iddiaları da aşıklık, musafirlik, ayrılış, ölüm, uruş ve umut örnülüp Anadolu, Suriye, Mezopotamya otursuzdaki tarihi medeniyet zaretlenişini okşumağan nâğmelerini, ritimlerini ve nakşı usullerini bir yegecem kıyan. Bolup mu toyla nağrı sunayının ritimi nakşı koşaklığı ve usullar bilen ötmüştün kegen nâğmeler kaydedin.

yaşlıqan. Demisimi cemiyet, menniyet eslimisini bir yege cem bulup billi yaşıntıdığan moyun bir küreş meydanıdır. Suriye Türkmenlerinin medeniyet eslemesi Koşak, Mersiye, Uruşlarının, Küçüşlerinin, Yoktuşlarının ve arkada kaldırılgan hayatlarının azabını öz koyunu kağan bulup, o öz növeti diyene ıntışkı karşı yanırgan küçülük ve sadadır. Halk şiiriyeti bu eslemini söz bilen yaşnatsa, Koşak'ın yakınlıkları götürülgen tinç sadala, barlık azaplığı karamayı bir halkının tili bilen, nakş koşku bilen ve enenler bilen barlıkın davumlaştırı vatkallıkını anıltıdı. Köçüşle nurgun kişilerini öz tıpraklarının yaraklaştırılgan bozumu, medeniyetine yeni caylarına ilip bağan, ulanın yemek kültürü, nakş koşakları, yiğitla, toyları, tili, okşumağın coğrafyalarını mı yaşnatına bulmlaştırılgan. Bu vəcidən Suriye Türkmenlerinin miraslarını qoğdaş, qoşaqlarını, xalq şiirlerini, çöçeklerini, şive alaydiliklerini ve aile hikayelerini gelgüsü evlatlığa kaldırış arqılıq, ötmüşünün avazını gelgüsü yetküzüştiriş çallıqıdır. Suriye Türkmenlerinin hikayesi köçüşünün fakat bir üzülüp kiliş emeslikini, şunun bilen birge medeniyetinin bir sepirişkellikini köstüb biridir. Bir bala çoğunlardın İntayın kadimi bir nakş koşakını gengende, bir aile ötmüştün kalan bir heyt enensin davunlaştığında, bir yemek türü yeni bir devlette kayıt edin pişirilganda, ya ki bir yüzünün ismi yılla ötkendin ki muhtelik elinganda, medeniyetinin yaşnaşını davunlaştırı vatkallıkını göstüdü. Halep'tin kuçulardan bayır bucaklarının tağları geçe, Fırat kırgaklardan dünyanın okşumağın caylardaki Türkmen öylergi sözülgan bu ortak esleme, tilda, nakş koşaklarda, mersiyelerde, dualarda, tamaklarda ve aile hikayelerde namayen bulup durdu. Çünkü insan öz yurtunun yaraklaşışı mümkün, bırak yurtunun evazı insanın içinden uçup gitmeydi. Köçüş yıldızlarını orundun tevirteleydi ama ulanı pütüleyi üzüp taşlayanmaydı. Mersiye arkada kağallarını esildi. Nakş koşak ötmüş bilen bugünün otursudu köbürü korudu. Koşakla bolsa bağırlık aylışlığa karamayı kelgüsüki karap mangan hayatına anıltıdı. Medeniyet eslengen kelgüse evlatlığa yetküzüp bilgen ahvalda hiç kandak çigira uruş ya ki vakit bir halkının eslemesinin götürülgen avazını üçürenmeydi. Suriye Türkmenlerinin hikayesi bizge şunu köstüp biridir ki bazı yıldızlar toprakların astı demez, insanın eslemesini yaşnaydı. Bir merziyede ötmüşünün azabı, bir nakşıda yurtunun eslemesi, bir koşaktı bolsa kelgüsüki sozulgan ümit yoşunluğun buludu. Çünkü insan öz yurtudun yaraklaşsa mı yurtunun evazı onundun yaraklaşmaydı. Yıldızlardan yanırgan her bir sadağı okşaş, bu sadamı çigirladın ve vakitladın halkıp ötüp yaşaştın davunlaştığısı. TRT Uyghurçının hürmetli kihlasmenleri yukarıda Yıldızlardan yanırgan sadağı anamlık programımızını odunlağı sunduk. Geler hepte yeni bir avaz bilen uçraşkıçı aman boğaysla gayr hoş. Yıldızladın yangrağan sadağı.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uygur Çin'in hürmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlık programımızdan bugünkü bölümü de Kaygısız Abdal Türk tesavvufunu Mısır'a ilip bağlan Alperen hakkında toktulumuz. Kınavındakta halkaralık münasebetler mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vakti analizine kulak sağa isle.

Bugünkü günde okur melle anlıkçıla kaygısız abdalını pekat bir hanıka şairi süpüt edemez. Belki Türk tilini ilim tili ve ışık tili kıygan bir okutukçı, bir danışman, bir yol açıkçı süpüt tonuş gerek. Onun tili bizge pekat şiirli ügetmeydi. Türkçü bilen hakki kandak yetişini köstüp biriydi. Onun hayatı pekat bir dervişinin rivayet emez. Belki Türk milli ruhunun tarihi inkasıdır. Kaygısız Abdal Anadolu bağırda yitilgen bir Türk perzenti bolu süptü bilen kalbimizge ilham şık bizden imanımızdır dep nida kılıdı. Ve biz şunu bilimiz ki bu milletin imanı da hem akıl hem muhabbet hem til hem irpan bağdır. Kadirlik radyonu çıkarımdaşla, yukarıda halkaralık münasebetli mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Gelir hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkışı aman boğaysıyla, hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyo.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İllesir ilklerin xabarların qıytqaça mazmununu tanışılın. Gölcükte Mavi Vatan Tolğun Şoy Teknofest'e yutkmalar başladı. Atların Gazda kafe kuran drone kucumunda adından 6 Palestinli yoğullu. Türkiye Atların Siri'de Abu Al-Duhur Kuva Bağdat'na kuran kucumunu berik yalgırdı. Hormatlı dinleyiciler, İnni Volta Şöbeliki xabarların dolu mazmununu sindik kadına itirmekçi. Gölcükte Mavi Vatan Turgunlaşı Teknofest'e yutmalar başladı. Türkiye'nin Milli Korumak Ministeri ile Türkiye'nin Teknoloji Topar Kadınatı'nın T3 Kadınatı hizmetlaştığına, Gölcüm Gəmi Kuruluşu Verifi Tekkedeliğine geçilecek Teknofest Mavi Vatan Tölüksüz Katnaşık Yutçun yutmalar başladı.

Teknofest'in internet sahipatına yerleştirilen maglumata göre, Türkiye'nin denizlerdeki kuvvetini ve yukarı teknoloji mümkünçülüklerini yaş nesillere tanıştırmayı maksat edinen Teknofest Mavat'ın 20-23 avgust aralığına Kocaeli vilayetine geçirir. Türkiye'nin Milli Korumak Ministri bilen Türkiye'nin Teknoloji Toprak Adnatının kurumuna Gölcün Gemi Kuruluş Ferfinin terkedilerine geçecek festival, denizçilik medeniyetine geleceğe yetirmek maksat ediniyor. Uçurmasız deniz encamları ve suatlı raketler bahsleşir. Denizçilik ve suatlı teknolojiyle gönüktürülen Teknofest 2026'nın çayına teknoloji hüvüçün yaşların tayarlan tasdamaları bahsleşir. Çeyrenin doğamına uçurması suatlı ulgunları bahsleşigi, suatlı raketi bahsleşigi ve uçurması deniz encami bahsleşikleri geçirilir. Türk deniz güçlerinin meşgul gemileri halka tanıştırılır. Festivale gelenler Türk deniz güçlerinin buytancı olun, onların düğümündeki ağırt ulu platformları yakını görmeye mümkünçülük alırlar. Tanıştırış maksatnamasının çeyrenine TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart Suatlı Gemisi ve TCG Muratreş Suatlı Gemisi yani meşgul gemileri yürütüye girilişler kurulur. Bundan başka da Türk Deniz Güçlerinin sergisi, saat ve saat yürütü güçlerinin komandacılarının, şehirken deniz aviyatçası bölümlerinin tesir kaldırıcı görkülüşleri ve korunç senatına değişik köp sayına çeyre geçilir. Katlaşmak tülüksüz. Katlaşmak doğru tülüksüzü beyan edilen Teknofest mağvatına barmak isteyenlerin önünden online görüntüde hasava durmağı zirurdur. Hasava durmak isteyen araçların tezir nesil satsal medya platforması olun ne satsalda hasav açmağı talep ediliyor. Festivala katlaşmak için oruların çeklidi ve seyahatbi 7 yaştan uluyukarı bırak katlaşmak için ayetin petek alt tayarlanmalı. 7 yaşına yetmeli çağlar için varsa hasava durmak talep edilmeyer. Isalan gazda kafe kuran dron hücumuna ardından 6 Palestinli yoğullu. Isalan gaz şehrindeki ulu kafelerden birine kuran dron hücumuna bir çağa ardından 6 Palestinli yoğullu. 10 kadım yaralanı. Isalan harboğuşunu hücumunda alşatı etrafçatına bir yere cemlenşen Hamas'ı terk edilen nişanı alınanlığını öngötürdü. Gazdaki sağlık koruyuş ministerine göre Isalan gaza karşı alıp barayan genetçi tegoşunu 2023 yılın Oktyabr ayından beri 73 mingden kovrak Palestinli yoğullu. Kucumların bezdirmek önce kadından ralaşa karamadan Asalem kucumları seyahatbe ağzından 1266 Palestinli yoğullu. Türkiye Asalem Siri'de Abu al-Zuhur Hava Bağdatına kuran kucumunu berk yazardı. Türkiye Asalem Siri'de Abu al-Zuhur Hava Bağdatına kuran kucumlarını yazardı. Ve halkara cemiyetçilerine ıssale karşı bir çare görülme için çağrış verdi. Siriyanın köpçülük günü haber verişleri ıssalan kuran tekkili hücumeti yaptı. Hava bağlatına ulu depere getirilendiği hücumlarda adam pilatının çekilmeyenliğini haber verdi. Birleşen Arap Emirlikleri İran ve İdiyanın ehli sevde katlaşıklarını ve mali işlerini takladı. Birleşen Arap Emirlikleri Tehran'a sevde gemilerine balistik hücum kurmakta günahkarladı. Deniz qatdawyny nişana alyan Tehrana bir qarşılyk görkezen Birleşen Arap Emirlikleri ilkinji görkezme çenli İran bilen edilen ähli töwde gatnaşyklarynyň we mali işleriniň taqlanyny ma'lum etdi. İran bolsa günahkarlary ret etdi we asasy ýok muny käsitlendirdi we şuňa meňleş garaşlaryň Twitter hawpyzyga depir ýetirip biljek töwarda duýulýar şerdi. Zimbabwe'de olan gemi kilatçılığına yoğulanların tane 94 adama yetti. Zimbabwe'nin Kariba Kölü'ne geçen hepte olan gemi kilatçılığına yoğulanların tane 94 adama yetti. Bu vaka yurdun tarihinin en ulu gemi kilatçılığı hükmünü birliğe alını. Yolaçlar kilatçılığı uçuran geminin 180 yolaçlarının bağırdığını, güzlük ve halat ediş işlerinin devam edeceğini ayan ettiler. Global emeli ağın merkezinde ögülmeyi maksat edinen Türkiye 2026-2030 yıllar için iş meylinamatını tayarladı. Türkiye teknoloji tayyidinin garansız bolmağı ve global emeli ağın merkezinde ögülmeyi maksat edinir ve son maksada rakıklıkta tiyade emeli ağın iş meylinamatını tayarladı. Meylinama 5 milyon adam için emeli ağın oku maksat damatını ve emeli ağın boyunca 110 milyon künarmenin tayarlamanı ölçüne alıyor. İyileşen daşarut havarını dinlediniz.

Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. ...2023 yılın oktyabr ayının veri Gaza şehrinin öndevarcılarının eğitilme tutan yerlilik ve tükönüksüz erk istiliği bilen ön hatarlarda görüşyanlığını görüyoruz. Öndevarcıların biri yıkılsa onun iyidinden başka biri ılgap gelip onun oranını eyleyer. Olur hayvat atmalara sizi var oluyarlar. Sen olun, yoksam sizi öldürürüz, diyarlar. Emma olur, dınmayarlar, ıyda çekilmeyarlar. Olur kim, biliyanız mı? Olur Gaza şehrinin jurnalistleri. Üstlerine pres dilen yazgı olan gök renkli, ağır soğutlu jurnalist keltekçileri ve kaskları bilen Gaza şehrinin ehli künceklerinden havar yetiriyen havarçılardır, foto ve video jurnalistlerdir. Olorun ellerine yarağı yok. Dünya mikrofonları, kameraları ve esasan telefonları var. Olur Palestin halkına karşı amala aşırlayan rehimsiz genotsidi ve rehimsiz çemeleşmeleri aydın hem de batırgay ses filen minutma minut dünya yetiriyarlar. Uruş düzgünlerine göre lokmançılık ve metbuğut işgarları nişana alınmalı derler. Emma gurrun Gaza varada gidenne düzgündür kanunlar öz gücünü yitirdi. İsrail 2023 yılın oktyabr ayından beri bilkaslayın nişana alınıp öldürülen 260 jurnalist bilen utançlı rekordların üstüne yine de birini koştu. Sene 2025 yılın 10. Ağustos'tu. Enes Al-Sharif şehit edildi. Devam ettir, Enes. Devam ettir. Devam ettir. Sen bizim sesimiz. Açlığın ve hasratın cevri sebepli geplap durkada huşundan gidip yere yıkılayan adamları görüp göz yaşlarını saklayıp bilmeyen ağlayan Enes Al-Sharif'i yanından geçip barayan bir Palestinli koşuşturuyor ve işini devam ettirmelidiğini aydıyor. Ol Gaza şehrinin İsrail'in genotsit siyasetini paş ediyen sesidir. Ol 1996 yılla Cebalya bozkunlar düşölgesine dünyaya iniyor. Çağalığı uruşun, garipliğin ve veyrançılığın içine geçiyor. Jurnalistka meyletin esasında başlayar. Sonra olsa Al Jazeera'nın Gaza'daki havarçısı oluyor. Sonun son olsa ömrünü hakikatin gözlüğüne geçirdi. Dünya onu hasahanaların uçaklarına ve yumurlan binaların üstüne signal gözleyip havarlarını yitirmeye gasıyının şiarka gördü. Onun kamerası ağaçlıktan ağlayan çağaları, harabalıkların arasında imit gözleyen enileri, soğuktan ve keserlerden ezir çekeyen asuda ilatı dünya görközdi. Batırgay çıkışları sebeple ol en çemegedek nişana alındı. Amnesty International ona adam hukuklarını koruyucu bayrağını verdi. 2023 yılla İsrail'in bombalı hücümünle kakas ayrıldı. Enes Gaza şehrine jurnalist olmağın kıyınçılıklarını şeyle beyan edipti. Ayretinle Gaza zorluğuna jurnalist olup işleyen olsanız, sizem maşkılağınızam nişana alınıyarsınız. Bunun en aydın soğutnamasını üyümüz nişana alınıp, kakamız şehit edilenini gördük. Vakarlar ulan kızıklanmağı bes etmeğim ve kerimi taşlap, Gaza zorluğunun gün ortasına gitmeğim için batıvalcıdan en çemegede kaybatlı duyduruşlar edildi. Hayvatların ıyrı hiç kaçan üzülmedi. 2025 yılın 10. Ağustos'ta akşam Gaza şehrindeki şifa hastahanasının koloyuna yerleşen metbuğut çadırına İsrail hava hücumunu kurdu. Hücumda 4 jurnalistle birlikte Enes hem şehit oldu. Şehirlikte uruşun baştan gününden 10. Ağustos'ta çenli öldürülen jurnalistlerin sayı 238'e yetti.

Hem ona gorkuyunun içine gelmedi. Tersine ol özüne tarap geliyen ilhençliğini ınamlı ve korkusuz nazarlar bilen sayınladı. Enes ardın çıkmadan odol iki tane mühüm iş etti. Biri dünya veren yüzlenmesi, beylekisi olsa nuvatı başka bir yerine tavşırmağı. Yazan vesiyetnamasında şeyle sözler var. Eğer bu sözler size yetiyen olsa onunla İsrail'in beni öldürmeyi ve sesimi kesmeyi başaranlığına inanın. Men bu paciğanı doğruluğuna baştan geçirdim. Yetkini en çemeğe dek çektim. Muna karamazdan hakikati yoyman ve yütkötmen bolşiyalı beyan etmekten hiç saçan yüze vurmadım. Gazanı unutmam. Onun ikinci işi olsa nuvatı tavşırmak hakkındaki söhbetteşliğiydi. Enes al-Şarif kıydı bilen gürleşiyordu. Üns verip seyretseniz bu adatı kaka bilen kıydın arasındaki söhbetteşlik değil. Bu öndavarcının baydağı yaş nesle tavşırmağıydı. Şu gün ya da ertir öldürülüp bilinecektiğini bilen kakanın öz perdendine mirasını tavşırayan fırsatıdır. Kakam Trump bizi Gaza şehrinden çıkarmak isteyenin aydiyar. Sen Gaza şehrinden çıkmak isteyen mi? Yok, men Gaza şehrinde kalırım. Gaza şehrinde kalırsın mı? Nemçin? Sebebi men bu yeri kovuruyen. Demek sen Gaza'nı kovuruyen. Hava, eğer seni Katar'a uğratmak istesem? Yok. Yordanya? Yok. Ya da başka bir yurda uğratsam gider miydin? Yok, hiç yerine gitmerin. Men şu yerde, Gaza şehrine kalırın. Demek, Gaza şehrine kalıp, bu yerden hiç açın çıkmardın. Hava, hiç açın çıkmarın. Onunla Trump'a ait. Biz bu yerden çıkmarız. Biz bu yerden çıkmarız ve görüşürüz. Karşılık görkederiz. İnni Enes al-Şarif yok. Emma onun kamerasının şayiatlığı Gaza şehrinin köçelerini ve tarihin hakidasını yaşamağa devam eder. Sene 2025 yılın 11. oktyavri. Salih al-Cafaravi öldürülü. Dünya onu beğenç bilen Gaza şehrinin köçelerini ılgayarka atışığın bet edilenliğini haber veren fırsatlarını görüptü. Demirgazık Gaza şehrinde yaşayan adamların ağlavasına internet yok. Sonun için olur, henüz atışığın bet edilenliğini bilen oklar. Sol sebeple oları kıyırıp, bahtlı ses bilen düşündürmeli. Çadırlarda yaşayanların bağrı eşitsin. Uruş kutordu. Atışığın bet edilmeği boyunca ılalaşık kazanılı. Genetsiydin ilkinci iki yılının devamında Salih al-Cafaravi kâ güllü, kâ ağladı, emma hiç haçan umuydunu yitirmedi. Gaza şehrindeki Palestinlilerin baştan geçiren vakalarını ve görüşünü dünyaya getirdi. Kardeşi Enes al-Şarif'in şehit edildiğini haber verenine şöyle diyerdi. Biz bir yıl 8 ay bari Gaza şehrinin yüreğinden size haber veriyoruz. Bugün olsa Enes al-Şarif şehit edildi. Ey dımyan dünya, bizi gör. Ey dımyan dünya, bizi eşit. Ey dımyan dünya, biz ölüyoruz. Atışık bet edilenden bir neçe unsun Salih al-Cafaravi, Gaza şehrinin sabrı etrafına edilen uyrançılığı delillendirip diyor ki, İsrail tarafından kullanılan yaralı toparlar tarafından zamun alındı ve cezalandırıldı. Onun bedeni 7 ok bilen deleme deşik edilipti. Dine hakikati beyan edeyenliği ve dımmanlığı için. Jurnalistin xabar gözleyen del, eysem xabarı öğrenmeyi in paciğali vaka oldu. Bu sözleri Al Jazeera TV iliminin Gaza şehrindeki tecrübeli vakili Vayel al-Dahtu aytti. Gaza şehrinden xabar yetiren için onun ayalı 3 çağası

0: ва бир агтыгы өлдүрүлдү. Унун оғуллары Махмуд ва Хамза хем журналисти. Дахтух баштан кесирен йиткелерни шейле баян эдияр. Газанын яшайжысы өкмүнне де, журналист өкмүнне де дурнуксуздук, кыйынчылыклар, пәскелчиликлер ва нышана алынмак, кыйынсак да күнөлүк турмушумуздун бир бөлөгүнө өрүлдү. Şol uratın ödünne bu yağday bize üren öd boluşlu başarnağı hem öğretti. Ol bize durmuş döretmeğin başarnağını öğretti. Ölümü pəskelçiliklere qaramazdan şahatlanmağı ve savırlı olmağı öğretti. Bu uruş bizi ve bizim xabarımızı qovu veriyen, ona inanyan adamların en ulu yetkisi bilen en yokarı çeğine yetti. Havarımızı dünya yetirmemiz için bizi kullan, şu maksat uğruna canını pida eden ve şahatlığından yüze uğran adamlar. Bunların hemmeti belki de öz borcumuzu yerine yetirmemiz için bize itergi verdi. Kıynansak da bizim durmuşumuz şeyle. Dahtuh sözünü şeyle devam ettiriyor. Maşgala ağdalarının bölüklere bölünen bedenlerini görmek yenilal. Çadırda öz perdendini korumak hem mümkünnel. Şeyle yağdaydı öne gütmekten başka elimizde başka yol kalmayar. Men hem şey ettim. Şol gün bir karara geldim. İçimdeki gam gusta ve hasrat neyse ulu olsa da bir sekund hem seyagin men ayak üstüne kaların ve kameraların önüne geçerin. Men şeyle de ettim. Şol bir savarlılık ve şol bir cevap kersilik bilen işimi devam ettirdim. Bu olsa İsrail batıbalcılığına berip bilecek en güyüşlü havarımız, en güyüşlü cevabımızdı.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

0: Sebte maksu süýjüligiň görnüşleriniň biridir. Çankırı yumurtka süýjüligi Çankırı welaýatynyň häkimliginiň ýüz tutmagy netijesinde 2017-nji ýylda Türkiýanyň geografiýadan hasaba alynan önümleriň arasyna goşuldy. Esasan hem bayramlarda we Oraz aýyna agalaşardan soň mehmanlar üçin taýýarlanan Çankırı yumurtka süýjüligi 8 yumurtka, 3 nahar çemçesi un we meske ýağ bilen taýýarlanýar. Süýjüligiň taýýarlanyşynda ilk bilen yumurtkalaryň sarysy bilen agy biri-birinden aýrylýar. Ve yumurtkanın ağay koyulayan çaçenini bulunyar. Bulunyan qap ters ögrün mahali içindeki ergin dökülmeller. Yumurtkanın tarih hem ayrı bir qapta bulunup yumurtkanın ağına koşulyar. Ve yende biraz vaat bulunyar. Ondan son elekten geçilen un yumurtka erginin üstüne koşulup bulunmağa devam edilyar. Bir neçe minutluk bulamak işlenen son ayna ya da miz qaba boşadulyar. Ozalan 175 gradus derecede kızdırılan peşte 35 minutun devamına pişirilir. Qıyıs qabaqda toğdulan tüyçülüge ozalan tayarlanan limonlu ili şerbet assasadan üstüne dökülür. Bölüklere bölünüp tüyçülük için niyetlenen tavaklara koyulan yumurtka tüyçülüge yili görünüşte ködür kerem edilir.
1: Türkiýanyň özbolşly önümleri.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
1: Gaza zwischen Hunger und Würde.

0: kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
1: Gaza zwischen Hunger und Würde.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията

0: kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
1: Gase hat zwischen Hunger und Würde.